fama denge ala biri bonya bangula bonya yade ala ali bonya ala biri bonya fanula bonya yade ala ali bonya.